Ordiyas yilot olum yello enek datım bal ol sen halava çincinno nerimdu Orol jutun nasi enek balıksın oşirigin uçkot orikeni oşirgi çol

Ordiyas yılot, olum yello enek tatım bal, ol sen halava çincin no nerimdu. Orol jutun nasi enek balıksın, oşirigin uçkot, orikeni oşirgi çol.